içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: yavaş yavaş sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rananin rananin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: dört uçta. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: tamam. Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 18 Ağustos 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk sıcak gelişmemizle programımıza başlıyoruz. YKS tercih sonuçları açıklandı deniliyor. ÖSYM'nin duyurusu var. YKS tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sabah saatlerinde sabah 05.45'te açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını ifade ederek kayıt tarihlerine dair detayları paylaştı. Adaylar YKS tercih sonuçlarını aday işlemleri şifresi haricinde E-Devlet girişleriyle de öğrenebilecek. Diğer yandan herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih tarihleri de merak konusu oldu deniliyor. Değerli dinleyenler, adaylar tercih sonuçlarını sorgulamaya başladı. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Akabinde ise YKS ek tercihleri başlayacak deniliyor. Değerli dinleyenler, şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Çerçeve Yasa resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı değerli dinleyenler.

Evet, programımıza başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Dün gece saatlerinde Gaziantep'te yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış haberde, 22 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesi mevkiinde meydana gelen Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağ mevkiinde bir tırla çarpıştı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleriyle trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı 22 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüs şoförüyle muavin hayatını kaybetti deniliyor değerli dinleyenler. Çanakkale'de Ezine'de orman yangını denilmiş. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı denilmiş. Orta Doğu'ya gidelim. Amerika ile İran arasında bir mutabakatın devam edeceği noktasında Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Herhangi bir anlaşmanın olmadığını belirtmiş Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır, uzatmak istemiyoruz" ifadelerini kullanmış. Trump net konuştu, anlaşma yok deniliyor değerli dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğu duyurulmuş. Adalet Bakanı Akın Gürley tarafından değerli dinleyenler.

Evet, birinci sayfa programı sürüyor değerli dinleyenler. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Bir taraftan da haber başlıklarını da aktarıyoruz sizlere. Yine tekrar edelim. YKS yerleştirme tercih sonuçlarının açıklandığını belirtelim. ÖSYM'nin AYS ekranı aracılığıyla açıklandı YKS yerleştirme sonuçları. Sabah saatlerinde sabah 05.45 itibariyle açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy da 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının yksesonuç.osym ve gov.tr ile e-devlet üzerinden adayların sonuçlarına, tercih sonuçlarına ulaşacağını duyurdu ve detaylara yer verildi. Değerli dinleyenler, üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihlerinde, elektronik kayıtların ise 24-26 Ağustos tarihlerinde yapılacağı da aktarılmış haberin detayında değerli dinleyenler. Haber başlıklarına göz atıyoruz. 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı deniliyor. Ayrıca bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da resmi gazetede yayımlandı deniliyor. Emekli ve memur zammında kritik hesap deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Amerika ilişkileri, İran-Amerika gerilimi, Gazze barış süreci ve bölgesel güvenliklerin ele alındığı aktarılmış değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin UEFA listesinde Lukaku değişikliği deniliyor. Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada bir polis 4 kişinin yaralandığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının son karşılaşmasında Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Detayları programımızın sonlarına doğru spor bölümümüzde sizlere aktaracağız değerli dinleyenler.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
5: Radyo Sinerji.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Dün gece saatlerinde Gaziantep'te yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış haberde, 22 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesi mevkiinde meydana gelen Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağ mevkiinde bir tırla çarpıştı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleriyle trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı 22 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüs şoförüyle muavin hayatını kaybetti deniliyor değerli dinleyenler. Çanakkale'de Ezine'de orman yangını denilmiş. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Herhangi bir anlaşmanın olmadığını belirtmiş. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır, uzatmak istemiyoruz" ifadelerini kullanmış. Trump net konuştu, anlaşma yok deniliyor değerli dinleyenler. YKS tercih sonuçları açıklandı deniliyor. ÖSYM'nin duyurusu var. YKS tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sabah saatlerinde, sabah 05.45'te açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını ifade ederek kayıt tarihlerine dair detayları paylaştı değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya haber başlıklarıyla devam edeceğiz değerli dinleyenler. Beşiktaş'ın UEFA listesine Dusan Vlahovic'i eklediğini belirtelim. Çorum Futbol Kulübü Tahsin Tam'ı göreve getirdi deniliyor. Çorum Futbol Kulübü genel koordinatörlük görevine takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam'ın getirildiği açıklanmış. Amerika Başkanı Donald Trump'tan İran'a anlaşma mesajı. Trump, Amerika'nın tek amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu belirtti. Şu an için herhangi bir anlaşma olmadığını belirtti. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini söyledi Trump ama herhangi bir anlaşmanın ve mutabakatın olmadığını belirtti değerli dinleyenler. Fenerbahçe formasıyla 3 sezon geçiren Brezilya'nın Atletico Mineiro takımına transfer olan Fred, sarı lacivertlerle vedalaştı deniliyor. İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp adli makamlarla ilişkileri olduğu izlenimi verdikleri, adli sorunları çözme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheliler tutuklandı deniliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca emekli Tuamiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resmen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Adliyeye sevk edilen Ertürk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı denilmiş.

Efendim programımıza devam ediyoruz. Az sonra gazetelerimizin birinci sayfalarına, manşetlerine göz atacağız. Öncesinde haber başlıklarımızı sürdürelim. Tarihi yasa yürürlüğe girdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı deniliyor değerli dinleyenler. Amerika-İran geriliminde son durum Tahran taarruz konumuna geçiyor denilmiş. Rusya'dan İngiltere'ye İHA tehdidi sonuçları olur deniliyor. Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. 3 sağlık çalışanı yaralandı. İnternet altyapısı değişiyor yalanıyla 116 milyon liralık vurgun denilmiş. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Kırıkkale'de parçalanmış halde ceset bulunmasına ilişkin 13 şüphelinin tutuklandığı haberi yer alıyor. Tırdan dökülen boya parçaları yolu boyadı denilmiş. İstanbul'daki kentsel dönüşümün yeni temelleri Arnavutköy'de atıldı deniliyor. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar tutuklandı. 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne operasyon düzenlendi. 818 şüphelinin hesaplarına el konuldu. Bu açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapıldı denilmiş. Menderes Belediye Başkan Vekili seçimini Asuman Şen kazandı deniliyor. Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli bölgeye götüren komiser yardımcısı o anları anlattı denilmiş. Haber başlıklarımızda değerli dinleyenler.

0: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
0: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
2: 300
1: diye.
2: 300 lira
1: tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
2: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
2: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
0: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
2: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
2: çünkü
1: de ben.
2: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
2: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
0: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
0: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
2: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
2: Dün başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
2: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Evet, bu bölümde gazetelerimize göz atacağız. İlk olarak Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberine baktığımızda 5. katta vahşet deniliyor. Kayseri'de Grand Ain Royal adlı bir otel korkunç bir cinayete sahne oldu denilmiş. Nurettin Can Şahin, Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan attı. Cani çektiği videoyla cinayeti itiraf etti deniliyor. Tüyler ürperten cinayet denilmiş.

Anlaşmayı konuştular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mekke'de güçlü duruş sergilendi ifadeleri kullanılmış. Amerika-İran arasındaki gerilim diplomaside azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu belirtti. Her iki lider görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenlik için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'la telefon görüşmesinde. İşte yerli ve milli telefon deniliyor. Yerli telefonlar ilk etapta İstanbul'daki tesiste üretilecek denilmiş. Aselsan'dan İstanbul'da kurulacak tesisle birlikte yerli telefonlar satışa çıkacak, üretime başlayacak deniliyor. 200 kilo altın için takı dedi denilmiş. Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ifadesinde ailesinin devasa mal varlığı ve tarikata ait bir evde bulunan 200 kilo altına ilişkin soruları yanıtladı. Babamdan kaldı ifadelerini kullanmış. Ailenin adası da varmış deniliyor. İmamoğlu'nun savunma hakkı kısıtlanamaz. Menderes Belediyesi AK Parti'nin denilmiş. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ikinci celsesi ilk duruşması için Silivri Cezaevi'ndeydi. Mahkemenin İmamoğlu'nu savunma için belirsiz bir tarih ve süre öngörmesini rezaletin dik alası sözleriyle eleştirdi. Savunma hakkı kısıtlanamaz vurgusu yaptı değerli dinleyenler. Bahçeli'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mesajı deniliyor. Önce kendine bak komşu denilmiş. Ankara'nın bu hamlesi Yunanistan'ın çevre koruma adı altında Ege'de deniz alanlarını tek taraflı sınırlandırma ve fiili oluşturma girişimi üzerine geldi. Türkiye biri Fethiye ve Kaş açıklarında, diğeri de Kuzey Ege'de iki yeni deniz parkı ilan etti. Atina bu kararla sallandı deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Evet, artık gazete turumuzun ve haber turumuzun yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Son gazetemizi aktaralım. Cumhuriyet Gazetesi'ni aktaracağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında manşette hangi haberler yer alıyor? Hemen detaylara göz atalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının ikinci celsesi 40 gün sonra adaletsizliklerle başladı denilmiş. Silivri zulmü hız kesmedi deniliyor. İmamoğlu savunma yapacak denilmiş. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu, 53'ü tutuklu 414 kişinin yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin ikinci celsenin ilk duruşması Silivri'de yeni yapılan 10 numaralı salonda başladı. Duruşmada İmamoğlu'nun avukatlarından talebi üzerine mahkeme başkanı uygun yerde makul bir süre içinde savunma alınacağını belirtti. Heyeti görmek için dürbün denilmiş. Özel tuz koktu deniliyor. Yeni parti lideri Özel duruşma sonrasında mahkeme heyetine ve salonun fiziki eksikliklerine tepki gösterdi. Özel tuz koktu. Zulüm hız kesmiyor. Hepimizin hassasiyetini ve hukukunu millete emanet ediyorum ifadelerini kullanmış. Dervişoğlu güç toplayarak çıktı deniliyor. İyi Parti'nin çerçeve yasaya muhalefetinin öne çıktığı Balıkesir mitingine destek beklentilerin ötesine geçti. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Mitingde en dikkat çeken konu kadınların ön safta yer alması oldu deniliyor. Merkezi yönetim bütçe gideri geçen yılın Temmuz ayına göre katlandı. Açık 15 kat arttı deniliyor. Enflasyonla mücadele programı çöken, iktidarın bütçe planı da şaştı denilmiş. Madenci büyük eyleme hazırlanıyor. Ankara'da günlerdir hakları için eylem yapan Doruk Madencilik'te örgütlü Türkiye Maden İş Sendikası üyesi işçiler şirket sahibinin ödeme yapılacak sözünü tutmasını bekliyor. Madenciler sözlerin tutulmaması halinde büyük bir eylem planlıyor denilmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadardı.

0: kon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Dün gece saatlerinde Gaziantep'te yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış haberde, 22 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesi mevkiinde meydana gelen Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağ mevkiinde bir tırla çarpıştı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleriyle trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı 22 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüs şoförüyle muavin hayatını kaybetti deniliyor değerli dinleyenler. Çanakkale'de Ezine'de orman yangını denilmiş. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Herhangi bir anlaşmanın olmadığını belirtmiş. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır, uzatmak istemiyoruz" ifadelerini kullanmış. Trump net konuştu, "Anlaşma yok" deniliyor değerli dinleyenler. YKS tercih sonuçları açıklandı deniliyor. ÖSYM'nin duyurusu var. YKS tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sabah saatlerinde, sabah 05.45'te açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını ifade ederek kayıt tarihlerine dair detayları paylaştı değerli dinleyenler.

programımızın son bölümüne geldik değerli dinleyenler. Son bölümde Trendyol Süper Lig'de alınan, ilk hafta alınan sonuçları ve puan durumunu sizlere aktaracağız. Sonrasında hava durumuyla vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Trendyol Süper Lig'e baktığımızda Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının kapanış karşılaşmasında dün akşam Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Açılış karşılaşmasında Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalırken Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor'la Kasımpaşa Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Başakşehir Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Ahmetspor Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Yine Konyaspor evinde Rizespor'a 1-0 mağlup oldu deniliyor. İlk hafta maçları tamamlandı. İlk hafta sonunda puan durumuna baktığımızda Ahmetspor averajla ilk sırada yer alırken 3 puanlı, diğer takımlara baktığımızda Başakşehir 2. Gençlerbirliği 3. Beşiktaş 4. ve Rizespor 5. sırada Süper Lig'in ilk haftasına avantajlı bir şekilde giriş yapan takımlardı değerli dinleyenler. Yurtta hava durumuna göz atalım. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrediyor denilmiş. Rüzgarın genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. 18 Ağustos 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 19 Ağustos Çarşamba sabahında haftanın tam ortasında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM. Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yozgat ortalama kira 12.714 TL ile Türkiye'de alt sıralarda yer alırken Tokat 16.345 TL ile 29. sırada bulunuyor. Kira farkı %28, 6'yı buluyor. Samsun Kavak'ta Tokat plakalı otomobil İstanbul plakalı araçla çarpıştı. İki araç yoldan çıktı, 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını ilk sonuç osim.gov.tr adresinden açıkladı. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos arasında yapılacak, ek tercih süreci de adaylara yeni fırsat sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen ve resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren milli dayanışmayla toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun, Türkiye'nin huzurlu ve güvenli geleceği için önemli olduğunu söyledi. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan içinde 7 kişi bulunan tekne, kaptanın VTS'ye bildirmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından Küçükkuyu iskelesine yanaştırılarak kurtarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 818 şüphelinin kiralık kasaları, banka hesapları ve kripto varlıklarına el koydu. Mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütü hedeflendi, gelirlerin yasa dışı yollarla gizlenmesi takip edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin güvenlik, ekonomik refah, diplomasi ve bölgesel istikrarın anahtarı olduğunu vurguladı. Bölge halklarının kaderine yönelik sinsi planlar bozuldu ve barış hedefleniyor. Spor. Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sørloth ve Patrick Schick ile görüşüyor. Osimhen'in takımdan ayrılması ihtimali ise hala gündemde yer alıyor. Gençler Birliği maçında bir taraftar minik Fenerbahçe taraftarının formasını çıkarmasını talep etti. Taraftar sadece uyarmış, fiziksel temas olmadığını ve aile şikayetçi olmadığını söyledi. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini 50 milyon euro olarak belirledi. Everton ve Tottenham ilgi gösteriyor. Futbolcu 49 maçta 12 gol 16 asist yaptı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 93 kuruştan, gram altınsa 6744 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta hava parçalı bulutlu olacak ve hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz deyip Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Sezen Aksu ile yaptık. Şanıma inanma radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsil dediklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Özgünle devam ediyoruz aşık. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 8464 ve 0356 502 5025. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

10-30 yaşına girdi. Hayatımızın bela ile buluştuğu an. Teknoloji dünyası bugün ceplerimizde taşıdığımız süper bilgisayarların atası kabul edilen efsanevi bir cihazın 30. yaşını kutluyor. 30 yıl önce bugün. Henüz akıllı telefon kavramının telaffuz dahi edilmediği 1996 yılında Finlandiyalı teknoloji devi Nokia tarafından piyasaya sürülen Nokia 9000 Communicator, mobil iletişimde sınırları baştan çizmişti. Biz o zamanlar tuşlu telefon falan kullanıyorduk ya. Hatta 96 yılında ben hiçbirini kullanamıyordum mesela. Ana 96 yılı, liseden mezun olduğum yıl. Hey gidi hey, daha o zaman şeydi yani, çok üst düzey abilerde cep telefonu oluyordu. Bir de onlarda şey vardı o zamanlar, hatırlıyorsunuz değil mi? O cep telefonu mutlaka gösterilecek yolda. Hepsi de böyle senet falan işleri yapıyordu. Yani senet derken tam oraya sen imza at, bankaya havaleye geç. Telefon şu şekilde tutuluyordu. Şimdi normal tutuyoruz değil mi? Hatta kulaklık falan kullanıyoruz rahat olsun diye. Hayır, o zamanlar öyle değildi. O zaman telefonla konuşurken dirsek göğüsten 90 derece açılır. Yani göğüsle paralel olarak açılır. Paralel halde düşün. Hani diriz mesela, kollarını birleştir. Bak tarif edeyim ben sana, o yıllarda cep telefonu nasıl kullanılıyordu. Kollarını birleştir. Şöyle yukarı doğru, beline doğru ellerini çek, tamam mı? Dirsekler böyle arkaya veya öne değil, yana doğru açılsın dirsekler. Yana doğru açılmışken sağ elini kullanıyorsun diyelim. Dirsek o açıda, yani belinde elin, dirsek açıldı sağa doğru. Aynı şekilde dirsek kalıyor, hiçbir şekilde oynamıyorsun. Elini kulağına doğru götür, telefon tutuyormuşsun gibi. Tamam, o dirsek açı, ama o açıyı kaybetme. Telefonun da bir açısı vardı. Normal kulağına da yiyorsun, işte böyle ağzına yakıp konuşuyorsun değil mi? Öyle değil. Telefonun kulak kısmı, yani kulakta kısmı, evet kulakta, çünkü duyman gerekiyor, ama o ayızda şey kısmı işte, yani mikrofon kısmı diyeyim ben ona, alt tarafı tamamıyla dirsekle paralel derecede. Az önceki paralel değil mi? Aynı, o da öyle. Yani 50 metre öteden gelen birisi senin cep telefonu olduğunu, senin bir cep telefonun olduğunu görmesi gerekiyordu.

tamamen değiştirmesinden tam 11 yıl öncesine denk geliyor. Özellikle iş insanları ve yöneticiler için tasarlanan cihaz 4 santimetrelik kalınlığında ve 4 santimetre kalınlığında ve neredeyse 400 gram ağırlığındaydı. Fiyatı ise orta segment bir kişisel bilgisayarla aynıydı. Yani dönemin parasıyla yaklaşık 10 bin Finlandiya markı, günümüzün değeriyle yaklaşık 2200 euro ya da 2550 dolar falan demiş. Fiyat böyle. Nokia komünikatörü arka cepteki ofis sloganı ile pazarladı. Cihaz faks ve elektronik posta göndermeye, entegre modemi sayesinde internete bağlanmaya, oğlum o zaman daha biz interneti bilmiyoruz bile doğru düzgün ya. Ve elektronik tablo, dijital ajanda, kelime işlemci gibi bir bilgisayardaki temel uygulamalara çalışmaya olanak tanıyordu. Katlanabilir tasarımı sayesinde telefon tam donanımlı bir klavye, 4,5 inçlik tek renkli monokrom bir ekrana ve ana uygulamalara doğrudan erişim sağlayan özel tuşlara sahip mini bilgisayara dönüşebiliyorlar. Tabii dokunmatik değil tabii, yani tuşlarla, o zamanlar tuşlarlaydı. Neyse, ondan sonra iş büyüdü biliyorsunuz. Hey gidi hey. Ondan sonra iPhone'lar çıktı. Asıl onlarla başladı hani akıllı telefonlar. Bunu, tabii bu da yine akıllı telefon denir buna ama o kimsenin bundan pek haberi yoktu. O zamanlar şeyler falan vardı değil mi? Ericsson mu? Onlar falan vardı öyle. Hey, ne günlerdi be. Hepsi antenli. Benim ilk cep telefonum antensizdi mesela. İlk antensiz telefon da oydu. Benim Panasonic'in bir modeli var. Çok güzel modeldi ama ve titreşimliydi yani. Öyle titreşim özel bir şeydi yani o. Sonra bir dahi telefonlar akıllandıkça biz aklımızı onlara teslim etmeye başladık. Şimdi de maalesef onların esiri olarak hayatlarımızı sürdürüyoruz. Yani onlar olmadan olmuyor hayatımızda. Artık işin gerçeği bu. Hani ben kullanmıyorum, ben uzak duruyorum, mecbur kalmıyorum. Var mı? Onlar falan, işin yalan tarafı tabii. Artık bütün hayatımızı telefonlara, tabletlere endekslemiş durumdayız ne yazık ki.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: İşlem başarılı.
4: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde 2 katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Radyonuzdaydı. Efendim çarşı pazar karışsın mı? İster misiniz? Bir gerginlik yaratalım mı? Taburanıza geldi mi? Bakın. Oo, çok riskli bir konu. Efendim telefonu ters çeviriyorsa dikkat denmiş. Ver gerilim müziği ver. Ver oradan Kurtlar Vadisi cenderesini ver. Ver bir şeyler oradan ver. Efendim ilişkileri sessizce bitiren mikro aldatma tehlikesi. Dındırı dındırı dın. Geleneksel sadakatsizlik anlayışını değiştiren mikro aldatma çiftler arasındaki güveni sessizce yok ediyor. Bakın günümüz ilişkilerinde sadakatsizlik kavramı alışılagelmiş sınırların dışına çıkarak çok daha karmaşık ve örtülü bir boyuta taşındı. Sadakatsizlik de dijitalleşti. Artık bir ilişkinin sarsılması için mutlaka fiziksel bir temas veya büyük bir gizli yaşam gerekmiyor. Bence önceden de illaki fiziksel temas olmasına gerek yoktu. Yani bir ilişkinin neydi? Sarsılması için. Tamam günümüzde hani sosyal medyası bilmem nesi iletişim falan filan diyorsun. Eskiden de bunlar sosyal medya olmadan oluyordu. Hani kimsenin belki bundan haberi ya bir şey yapmaktan bahsetmiyorum bakın. Bunu söyleyelim de. Hani hayatında biri var ama başkasına ilgi duyuyorsun. Sadece ilgi duyuyorsun yani öyle söyleyeyim. Bir şeyin olduğu yok. Bu da esasında güveni sarsar yani. Çiftler arasındaki güven bağını zedeleyen ve geleneksel aldatma kalıplarına uymadığı için sıklıkla göz ardı edilen bu durum uzmanlar tarafından mikro aldatma olarak adlandırılıyor. Mikro aldatma efendim kişinin mevcut partneri dışındaki bir bireye karşı beslediği duygusal, zihinsel veya dijital düzeydeki gizli ilgiyi ifade eder. Bu davranışlar ilk bakışta masum bir arkadaşlık veya zararsız bir etkileşim gibi görünse de lan yürü git. etkileşim gibi görünse diyor temelinde gizlilik, flörtöz niyet ve partnerden saklama arzusu barındırır diyor. Doğru o kadar hani şeyse o kadar dediğin gibi masum bir durumsa niye bunu gizlemeye ihtiyacı duyuyorsunuz bana? Değil mi ya bir şey yoksa gizlenecek de bir şey yoktur. Efendim bakınız dijital dünyadaki kolay ulaşılabilirlik bu tür davranışların yaygınlaşmasında büyük bir rol oynuyor. Günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan ancak görmezden gelinen bazı belirgin işaretler şunlardır. Sosyal medyada gizli etkileşimler diyor mesela. Ama bu çok ayıp bak. Partnerden saklayarak eski sevgiliye veya ilgi duyulan kişilere mesaj atmak. Abi hala mesela şu eski sevgiliye atılan mesajı ben anlamıyorum. Yani onun adı o zaman eski sevgili değil ki eskimemiş sevgili. Çok, hakikaten çok yani böyle bir durum varsa arkadaş niye o zaman ayrılıyorsun? Niye o zaman başka birine hayat? Böyle sorduğun zaman çok böyle şey arabesk cevaplar geliyor da geç onları. Hikayelerine sürekli yanıt vermek. Alevler. Veya gönderilerini gizlice takip etmek demiş. O zaman hani eski sevgiline bunu yapıyorsan yeni sevgiline yazık yani. Yeni sevgilin tamamıyla kullanılıyor burada ya. Kusura bakmasın kimse de ben böyle düşünüyorum yani. Hani hala aklın eskisindeyse yenisiyle ne yapıyorsun? Yani niye yenisi olmasına gerek yok o zaman? Anlatmaya çalıştım o. İlişki durumunu maskelemek demiş. Nasıl yani? Dışarıda veya dijital mecralarda hayatında biri yokmuş gibi davranmak, partnerin varlığını dilde ve davranışta geçiştirmek. Herhangi mesela şey partnerle herhangi bir fotoğraf konmaması. Hani böyle herhangi bir yorum falan olmaması. Duygusal sığınak ar arayışı. Ney? Ar mı? İlişkide yaşanan problemleri partnerle çözmek yerine karşı cinsten bir başkasına anlatıp onun da duygusal bir yakınlık ve bağ kurmak. Tabii bunun gittiği yer belli. Evladım bir dur.
1: Sevdin de mi?
0: Böyle olduğu zaman bu işin gittiği yer belli yani. Telefon ve bildirim gizleme. İşte bu önemli. Biz bu konuda da mesela WhatsApp'ı çok uyarıyoruz. Yıllardır söylüyoruz. Bak hani otomatik silme falan filan yap bir şeyler diye. Hani bildirimlerle ilgili falan biz çok teklif ilettik buradan yayından ama bunu sağ olsun WhatsApp hiç şey yapmıyor yani, hiç önemsemedi yani. Bak, telefonu sürekli ekranı kapalı tutmak, şifreleri aniden değiştirmek veya gelen mesajları partnerin yanında açmaktan kaçınmak. Gerçi bu çok eski bir taktik artık. Bu günümüzde çok rahat halledilebiliyor bu. Yani telefonların bildirim ayarları falan var. Yani bazı bildirimleri kapatıyorsun hani ne bileyim gel görünmesin falan diye. İlişkiyi kıyaslama ve fantezi demiş mesela. Partneri sürekli olarak çevredeki veya dijitaldeki belirli bir kişiyle kıyaslamak. Zihinsel olarak o kişiyle yakınlaşma hayalleri kurmak. Zaten bir ilişkide kıyaslama varsa o ilişki bitmiştir. Bu evlilik de olsa aynısı. Flört yani sevgililik diyelim neyse artık. Onda da aynısı. Yani bir kıyas varsa... Hani partneriniz sizi başkalarıyla kıyaslıyorsa, işte şunun gibi olamanı falan veya siz aynısını yapıyorsanız o ilişki bitmiştir. Neden tehlikeli bir yıkıcıdır diyorlar. Hepsi sıkıntılı. Daha nedeni mi var bunun iki saattir? Mikro aldatmanın en tehlikeli yanı belirsizliğidir. Sınırların nerede başlayıp nerede bittiği net olmadığı için mağdur olan taraf durumdan rahatsızlığını dile getirdiğinde genellikle aşırı tepki veriyorsun. Ya o benim arkadaşım. Bırak. Aşırı tepki veriyorsun. Sadece arkadaşlık veya kıskançlık krizine giriyorsun gibi savunmalarla karşılaşılır. Sadece arkadaşız. Hep magazin rajonları bunlar. Magazin dünyası rajonları. Ancak bu durum zamanla partnerin kendi hislerinden ve öz saygısından şüphe etmesine yol açar. Ağır bir güven erozyonu yaratan bu küçük adımlar engellenmediği takdirde zamanla büyük duygusal ve fiziksel aldatmalara dönüşme potansiyeli taşır demiş. İlişkiyi bu sessiz tehlikeden korumak için ne yapmalı? Bir defa şu var, bu sessiz tehlike denilen yere sen yolu çevirdiysen, senin ilişki esaslı bitmiş. Bak ben sana söyleyeyim, hiç böyle bir ne yapmalı falan. Ne demiş mesela, ne yapmalı diyor. İlişkilerde dürüstlük ve sınır belirleme mikro aldatma riskini ortadan kaldıran en güçlü kalkandır. Çiftlerin şu adımları atması faydalı olacaktır diyor. Sınırları açıkça koyun. Sizin ve partneriniz için neyin kabul edilebilir, neyin sadakatsizlik sayıldığını baştan net bir şekilde tanımlayın. Bak fotoğraf beğenebilirsin ama mesaj... mesaj atmak olmaz. Şeffaflığı ilke edinin diyor. Partnerin bunu görseydi ne hissederdi sorusunu kendinize sormak doğru davranışı bulmanın en kestirme yoludur. Tabii soruyu bu şekilde sormayın. Hani partnerin bunu görseydi ne hissederdi değil. Partnerim bunu yapsaydı ben görseydim. Yani doğru soru bu. Sorunları iletişimle çözün demiş. İlişkinizdeki ilgi eksikliğini veya duygusal boşlukları dışarıda aramak yerine partnerinizle doğrudan paylaşarak çözüm yolları arayın demiş. Evet, dışarıda aranmaya başlandığı anda o gidişat zaten iyi bir gidişat değil. Hani onun bir daha dönüşü yok yani şey yok. Hani sen vay kimse mesela kimse duymadan. Değilim. Her şeyden vazgeçin. Tekrar normal edin. Dönemezsin artık yani o. Hele bir de karşı tarafa da akla şöyle bir şüphe düştüğü zaman, o kurt, şüphe dediğimiz kurt düştüğü zaman ondan bir daha bir şey bekleme yani. O kurt dolaşa dolaşa o beyni sömürür. En temizi böyle bir duruma giriyorsan oturup temiz temiz ilişkiyi bitirmek kardeşim. En temizi bu. Bitirmiyorsan da yani o da sen yani.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356-214-4460, 0546-214-6060.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

Bütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uşak, Can Radyo'nuz diyeyim, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve dur ihtar... Ooo efendim. Türk insanının trafikle imtihanı devam ediyor. Dur ihtarına uymadı, alkol metreyi de üflemedi. Sen şimdi yanmadın mı? Neydi öyle bir şey? Efendim, Eskişehir'de dur ihtarına uymayan ve alkol metreye üflemeyi reddeden hem de ehliyetsiz sürücüye 550 bin lira para cezası uygulandı. Az bile, az bile. Bak, bir, dur ihtarına uymuyorsun. İki, alkol metreyi üflemiyorsun belli. Yani bir insan niye alkol metreyi üflemek istemez? Az çok tahmin ediyorsunuz. Bir de ehliyet de yok zaten. Eski Bağlar Mahallesi'nde kamyoneti dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir de hala şu çılgınlığı yapmayın efendim. Biri size dur diyorsa, yani bir polis size dur diyorsa dur. Hani eskiden, yıllar önce belki böyle kaçışlar olabiliyordu. Tamam, eyvallah. Ama günümüzde o an kaçsan bile sen kaçtığını sanıyorsun. Her taraf kamera. Yani seni şak diye buluyorlar zaten. Gerek yok. Hani o aksiyona gerek yok. Boşuna zaman kaybı. Artı ceza katlanıyor. Yani çünkü kaçamazsın. Yok öyle bir şey. Eski Bağlar Mahallesi'nde kamyonet dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacının ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü FG polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Banka bildirimleri coşmuştur. Hesabınızdan şu kadar para çekildi, bu kadar. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü alkol metreyi üflemeyi reddetti. Artık ne olacağını sanıyorsa sonunda, hani nasıl mesela yırtacak mesela, ne düşünüyor o an? Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi. Ehliyeti kaptırmış, yok yani ehliyeti. Sürücüye polisin dur ikazına uymamak. Efendim, alkol metreyi üflemeyi reddetmek ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca kamyonet 60 gün süreyle trafikten men edildi. Belli bu sürekli kullanıyormuş yani. Artık hani bu zaten şeydir. Bu ehliyet kaptırma olayları denir ya buna mesela. Çoğu kişi sabah yine arabayı kullanıyor maalesef. Hani ona nasıl bir sistem geliştirmek lazım bilmiyorum. Tamam, kullanan için de büyük risk. Çünkü ehliyetin yok. Yakalandığın zaman ceza katlanıyor. Ama kullanıyorlar yani. Burada da öyle. Bu adam kim bilir kaç defa kullandı arabayı. En sonunda yakalanınca zaten kaçma sebebi de o. Ehliyet yok çünkü. Alkol metreyi üflememe sebebi de yok. O. Ehliyet yok ve daha önceden alkolden ehliyeti kaptırmış zaten. Burada şimdi tabii o ehliyet süresi de uzuyor. O ayrı. Araçta 60 gün süreyle trafikten men ediliyor. Hani oraya, araç ticari bir araçtır, kamyonet zaten. Bir de oradan kaybın olacak. Bir de bunun tabii ki otopark ücreti olacak. Bir de şimdi polise mukavemette bulunmuşsun. O ayrıca bir soruşturma olacak. Hani olacak da olacak yani. Hayatı boyunca unutamayacağı bir gün olarak tarihe geçmiş olacak yaşananlar. Hani şu an 550 bin lira görünüyor ama o 550 bin lirayı baya baya aşacak yani.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen şeker soruşturmasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrılırken bazı evraklara da el konuldu açıklamasını yaptı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 7 ayında yaklaşık 282 bin firmanın denetlendiğini ve toplamda 1 milyar 870 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyrediliyor. Edeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Gökhan Tepe tatlım radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Neler var neler yok şöyle bakalım. GPS kurbanı araç sahibi tarihi merdivenlerde mahsur kaldı. Zaman zaman bunları duyuyoruz ve hep söylüyoruz. Evet şu navigasyonlar büyük kolaylık. Ben kullanıyorum çok da keyif alıyorum ama ne olursa olsun hani sonuçlara kesin doğru gözüyle bakmamak lazım. Gözümüzün yolda olması lazım. Yani gözümüzü yoldan ayırmamamız gerekiyor. Biraz da böyle şey hani bazı sokaklara da dikkat etmek gerekiyor. Lan nereye gidiyoruz biz diye. Efendim İtalya'nın dar sokakları ve tarihi dokusuyla meşhur kasabalarından tatil yapan yabancı bir turist kiralık lüks otomobiliyle oteline gitmeye çalışıyordu. Hem de araçta kiralık ne güzel. Araçtaki navigasyon cihazının en kısa rota burası ısrarına körü körüne güvenen sürücü. Bir de şey var mesela bak işte onlarda tabii yine bizim seçimimizle alakalı bu da. Yani bu navigasyonların da biraz artık daha opsiyonel olması lazım bence. Mesela nedir işte arama yaparken bazı şeyleri belirliyorsun işte ücretli yol olmasın diyorsun. İşte ne bileyim etali yol olmasın gibi falan filan bir takım seçenekleri işaretliyorsun. Sonra mesela öyle bir şeye gidiyorsun. Ben bunu çok yaşadım mesela bir yerden götürmeye çalışıyorum ama ben o yerden değil mesela düz ileriden gitmek istiyorum. O beni mesela bir anlayıversin artık ya. Çünkü bak mesela soldan başka bir yola bağlayacak beni tamam mı? Ben düz gidiyorum o yola bağlanmak istemiyorum. Ama hedef aynı hedef. Sadece onunla götüreceği yol hoşuma gitmediği için mesela düz devam ediyorum. Sonra iler tekrar şey diyor işte 50 metre ileriden sola dönün. Dönmüyorum mesela. Sonra işte şey. U dönüşü yapın. Lan arkadaş gidiyorum işte onu sen de anlayıver yani illa beni o yola niye sokuyorsun? Diyelim ki bak ücretsiz yol seçtin diyelim tamam mı? Bunu birebir yaşadım yani o yolda ücretsiz gittiğim yolda ücretsiz. Hani böyle gittiğim yol otobana çıkıyor olsa falan filan eyvallah diyeceğim. Tamam beni hani ücretsiz yol seçimi yaptığım için ısrarla oradan götürmeye çalışıyor diye ama değil. İleride mesela bir köye sokuyor oradan sağa dönecek falan bakıyorum ben onun rotasında böyle. Bildiğin navigasyonla didişiyoruz yani yolda. Köyden U dönüş yaptırıp tekrar geri döndürecek falan filan ta sonra bir daha artık pes ediyor. O da çok saçma oluyor. Yani navigasyonların bence bunu da anlaması gerekiyor yani. Neyse. Gerçi bir tanesi anlıyor bak. Bir tanesi mesela Yandex bana bu konuda daha başarılı geliyor her zaman. Daha böyle daha çözüm odaklı. Google'ınki dediğim dedik, Yandex biraz daha çözüm odaklı. Hemen böyle rotalarda falan sana işte uyarıyor. Yani şöyle bir rota buldum, ister misin buradan gitmeyi falan filan. Çok eğlenceli, güzel, manzarası güzel falan. Hemen oradan onaylıyorsun veya onaylamıyorsun. Onaylarsan seni hemen o rotaya yönlendiriyor falan. Google'ınki gıcık. Geri dön, geri dön. Bir de mesela Google'da şey, kavşaklar çok büyük sıkıntı. Niye panik yapıyor anlamıyorum mesela işte kavşaktan işte ne bileyim üçüncü çıkış diyor mesela. Kavşağa giriyorsun ya bunu hepiniz yaşamışsınızdır yani Google navigasyonda. Kavşağa girdiğin gibi lütfen kavşaktan çıkın lan bir dur. Biz de yatılı kalmaya gelmedik buraya. Trafik var yani çıkacağız elbette oraya. Lütfen kavşaktan çıkın bir böyle panik havası falan yapıyor ne oluyor falan diyorsun yani. Yandex garibim işte kavşak üçüncü çıkış diyor mesela. Üçüncü gidiyorsun. Öyle gidiyorsun yani. Bıt bıt bıt bıt bıt bıt. Neyse bir tabirde bulacaktım bulunmayayım. Neyse araçtaki navigasyon cihazının en kısa rota burası ısrarına körü körüne güvenen sürücü dikkatsizce direksiyonu kırarak tarihi bir meydana çıktı. Ne güzel geze geze gidiyor işte. Ancak kısa süre sonra fark etti ki gittiği yol asfalt bir cadde değil. Tamamen yayalar için yapılmış dik ve mermer basamaklı tarihi bir merdivendi. Oh. Hayat çok eğlenceli o andan itibaren. Geri vites takıp geri çıkmayı denese de arabanın alt tarafı altı mermer basamaklara çarparak kilitlendi ve araç ortada sıkışıp kaldı. Araçta ne demiştik? Lüks bir araç demişti bak. Marka falan vermemiş ama eyvallah zaten söylemeyiz. Düşün yani orada her sıkışmada, her böyle gacır gucur ses geldiğinde tansiyonun nasıl böyle bir sıfıra iniyordur, yüze çıkıyordur. Hani o anı bir düşünün yani. Altta son model lüks bir araç var. Ve
denemecik ha. Özel bir vinçli çekici yardımıyla saatler süren çalışma sonucunda merdivenlerden indirilen araç hem turistin hem de mahallenin hafızasından silinmeyecek eğlenceli bir anı olarak kaldı. Valla eğlenceli bir anı da turiste onun faturasını kitlemişler direkt olarak. Hani eğlenceli mi eğlenceli, o da bir yere kadar deyip. Onun çünkü bir fatura söyleyecek yani, olacak yani baktığı zaman onda ödenmesi gerekecek.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Play Store'dan indirdikten sonra...
6: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
6: Çok güzel, evet, onu ben
5: çünkü
6: de
5: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: geldi.
5: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi yükleniyor.
7: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
6: bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

Burayı kıpır kıpır bir şarkı. Kabahat bende radyonuzdaydı. Namık Tunay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Banu Parlak şimdi radyonuzda. Dik yokuş.

Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı. Öncü Dürüm yanında

0: çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Mustafa Sandal'ı yeni versen radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun diyelim. Ve bakınız, İstanbul'da banka personeli yalanıyla şirket sahibini 22 milyon dolandırdılar abi, 22 milyon. Nasıl bir şirket sahibisin ya? İstanbul'da şirket sahibini telefonla arayarak kendisini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtan dolandırıcıların sahte yönlendirmelerle 20 milyon 875 bin 215 TL ve 39 bin euro nakit parayı kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Ya arkadaş, hiç mi bunların telefonla olmayacağını düşünemiyorsunuz ya? Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ameliyatı ekiplerinin yürüttüğü operasyonla organizatörlerden hesapçılara, kuyumculardan kripto para aracısına kadar uzanan hiyerarşik dolandırıcılık şebekesi çok profesyonel çökertildi. Şirket sahibini telefonla arayan bir kişi kendisini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtıp dolandırıcılığa başladı. Ne güzel. Şirket sahibini türlü yalanlarla kandıran dolandırıcı yaklaşık 22 milyon liralık bir vurgun yaptı. 22 milyon arkadaş, yani paraya bak ya. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ameliyatı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda şebekenin tüm unsurları tek tek deşifre edilirken operasyonların ilk aşamasında 5 şüpheli tutuklandı. Devam eden operasyonlarda ise aralarında 36 suç kaydı bulunan organizatör TG'nin de bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı. Tamam, şüpheliler adli mercilere teslim edilmiş. 13 tanesi tutuklanmış aralarında. 4 şüpheli hakkında adli kontrol ve serbestlik kararı verildi. Onlara mesela niye veriliyor, ben de onu anlamıyorum ve neyse. Soruşturmanın devam ediyor efendim. İnşallah para bulunur. Parası bulunur adamın, yani harcamadan, sağa sola kaybedilmeden o para bulunur. Ama ya ne olursa olsun şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu iş o kadar yüksek bir para telefonla yönlendirilmez. Tamam, banka güvenlik koordinatör demiş. Mesela alışılmışın dışında biz genelde nedir? Hesabınız terör örgütlerinin eline geçmiştir. Yalanını biliriz daha çok yani. İşte sahte savcıdır, sahte polistir, sahte jandarma, sahte hakim. Hakim bile vardı ya, sahte hakim. Hakim arıyor yani, hesap senin hesap, işlem yapacağız, terör örgütüne geçmiş. Hakimim, karar verme aşamasındayım şu an. Oraya kadar gelmişti yani iş. Bu daha farklı bir yöntem. Bu banka güvenlik koordinatörü olarak, ki mesela bankalar bununla ilgili defalarca mesaj gönderir, bildirim yapar, ne bileyim telefona SMS gelir. İşte herhangi bir şekilde böyle bir şey yapılmamaktadır, şöyle şunlar yapılmamaktadır diye. Ama tabii bu insanlar profesyonel konuşuyor, ona bir şey demiyoruz. Ses sistemleri gayet iyi, manipüle etme yetenekleri var falan filan, ama ne olursa olsun bir yerde uyanmamız gerekiyor bizim. Bir yerde yani, evet tamam inanıyorsun, sana gayet mantıklı konuşuyor falan, ama bir yerde şöyle bir ışığın yanması gerekiyor. Acaba dolandırılıyor muyum diye. Tam o noktada bir durmak gerekiyor. Yahut ne olursa olsun banka güvenlik koordinatörü falan filan, ne ararsa arasın. Burada şunu yapmak gerekiyor. Tamam, bir saniye, ben şubeye gidiyorum, oradan devam edelim bu işleme diye. Ondan sonra zaten muhtemelen telefondan küfür edip kapatırlar. Olsun, o kadar olsun. Sen de cevabını verirsin. Herkes karşılıklı olarak rahatlar. Yoluna devam eder. Ama dediğim gibi mutlaka bir yerde bir durmak gerekiyor. Dur kardeşim bir saniye, bu işlemi ben şubeden yapacağım dediğin zaman işin rengi zaten değişecektir. Ya da bu sahte polis, sahte savcı olaylarında da bir saniye ben karakola gidiyorum demen yeterli olacaktır. Çok şeyi çözmek için. Ama biz maalesef bütün paralar gittikten sonra polise gitmeyi tercih ettiğimiz için. Neyse, en azından son yıllarda çoğu yakalanıyor. İşin güzel tarafı o. Önceden mesela yakalanma oranları daha düşüktü. Paranı kaptırdın gidiyordu artık yani. Yapacak bir şey yok. Allah'tan günümüzde biraz daha yakalanma oranları arttı. Bu içimizi biraz rahatlatıyor.

www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu. Mahmut Uçakcan.

Seden Gürel, Hop Tereler'le radyonuzdaydı. Yılların şarkısı. Efendim bu neymiş? Banko soymaya gitti, sıra numarası alıp bekledi. Ne güzel, tamam. İnsanlık seviyesi yükselmiş bir hırsızla karşı karşıyayız yani. Sırası gelince soyacak bankayı. Efendim Varşova'da işlek bir banka şubesinde gişelerin önünde sırasını bekleyen müşteriler o gün hayatlarının en komik olaylarından birine şahit oldular. Tabii sonunda gülmüşlerdir yani, ilk baştan bir neyse. Efendim gergin halleriyle dikkat çeken orta yaşlı bir adam içeri girdiği gibi doğrudan en yakın vezneye yöneldi ve veznedara üzerinde "Bu bir soygun, paraları çantaya doldur" yazan buruşuk bir kağıt uzattı. Veznedar kadın son derece soğukkanlı bir şekilde kağıdı okuduktan sonra başını kaldırdı ve adama banka prosedürlerini hatırlattı. Hayda. Efendim şu anda işlem yapamıyorum, yapmıyorum ve henüz sıra numaranız yanmadı. Lütfen salondaki bilet bilet cihazına, neyse artık o, bir sıra numarası alıp bekleme alanına geçin. Bu gerçek mi ya? Sıranız gelince yardımcı olacağım dedi. Ne yapacağını bilemeyen adam şaşkınlık içinde kalıyor. Veznedarın bu profesyonel ve umursamaz tavrı karşısında sessizce boynunu büküp gidip boş bir koltuğa oturdu. Elinde sıra numarasıyla uysalca bekleyen soyguncu birkaç dakika sonra gelen polisler tarafından... Hakikaten bu ya, bu... Bu başka bir şeydir bu ya, bu. Hani falan diye bakıyorum, detaylara bakıyorum, bir sosyal medya şakası olabilir mi diye. Vallahi değil yani. Bak hatta benzer olay Türkiye'de dahi yaşanmış efendim. Geçmiş yıllarda. Hem de İzmir karşıya kadar. Orada da böyle hani iyi giyimli ve elinde bilgisayar çantası olan bir şüpheli. O da mesela bankaya müşteri gibi giriş yapıyor. O dikkat çekmemek veya sıranın dağılmasını beklemek amacıyla numaratörden sıra numarası aldı. Ve sakin bir şekilde sıranın gelmesini beklemiş efendim o da. İlk olay değil yani bu, okuduğumuz geçmişi var. Tabii sırası gelip gişeye yöneldiğinde çantasından çıkardığı silahla ve gişe görevlisine sıktığı biber gazıyla soygunu gerçekleştirmiş bu. O zamanın parasıyla yani 2010 yılına göre 15.610 lira alıp kaçmayı başarmış bu. Bizdeki daha zekicikmiş efendim. Varşova'daki olayda ise bu beklerken polis geliyor. Polis ekipleri inceleme yaptıkları şahsın soygun öncesinde gerçekten sıra numarası alıp almadığını kameralardan ve sistemden tespit etmiş. Bak bu olayda Türk kriminoloji ve medya tarihine en sıra dışı, kurallara saygılı soyguncu temalı trajikomik arşiv haberlerinden biri olarak geçmiştir diyor efendim. 2010 yılında benzer bir olay Türkiye, belki mesela bu haberi gördü. O da buradan yola çıkıp hani ben de bir deneyeyim. Bizdeki parayı almış kaçmış bu garibim sıra beklerken. Bizdeki ama bak gidip bu bir soygundur demiyor. Önce gidiyor sıra numarasında numaratörden sıra numarası alıyor. Ondan sonra eylemi gerçekleştiriyor. Bu önce gidiyor, bu bir soygundur diyor. Sonra banka çalışanı bir sıra alırsanız yani ona göre soygunu yaparsınız diye bu onu dinliyor. Bunlar hakikaten maalesef yaşanıyor. Bir de işin diğer trajik kısmı bu yani.

0: Tik-tak.
1: Reklam.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yozgat ortalama kira 12.714 TL ile Türkiye'de alt sıralarda yer alırken Tokat 16.345 TL ile 29. sırada bulunuyor. Kira farkı %28, 6'yı buluyor. Samsun Kavak'ta Tokat plakalı otomobil İstanbul plakalı araçla çarpıştı. İki araç yoldan çıktı, 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ilk sonuç osime.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu. Adaylar TC, kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilir, ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 467 milletvekilinin desteğiyle kabul ettiği, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendiren kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. TürkSat'taki frekans değişikliği sonrası kanalları kumandadan birkaç adımla yeniden yüklemek mümkün. Bazı teknik servisler ise basit uydu ayarı için 1000 lira ücret talep ediyor, bu masraftan kaçınılabilir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Süleymancılar lideri Alihan Kuriş'in tutuklandığını, örgütün Baylok benzeri Glooper isimli Hindistan'da özel yazılım yaptırılan gizli uygulamayı kullandığını açıkladı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan içinde 7 kişinin bulunduğu özel tekne, sürüklenince kaptan durumu gemi trafik hizmetlerine bildirdi. Sahil güvenlik botu tekneyi kurtararak küçük kuyu iskelesine yanaştırdı.
0: Spor.
1: Konya Spor kalecisi Bahadır Han Güngördü sakatlık yaşadı ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Genç kaleci Deniz Ertaş kaleyi koruyacak. İyileşirse Erzurum Spor maçına dönecek. Galatasaray, Milan'dan Rafael Leao'yu transfer etmeye çalışıyor. Leao gelirse sol kanatta oynayacak. Barış Alper sağa geçecek. Leroy Sané ise kulübeye çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birimi sorumlusu Ebu Bekir Uçar hayatını kaybetti. Törgen ve cenaze namazı ikindi sonrası kılınacak, defin gerçekleşecek.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 93 kuruştan, gram altın ise 6764 lira 51 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta hava parçalı bulutlu olacak ve hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Merve Akıncı, hastayım sana radyonuzdaydı. Efendim. Eskişehir'de akıl almaz dolandırıcılık denmiş. Kadir komiser, ya bu da artık yalanı, ev hayalini yıktı. 2,5 milyon liralık birikim çalınmış efendim. Eskişehir'de yaşayan Sunase, kendisini telefonda Kadir komiser olarak tanıtan. Hangi Kadir? Dolandırıcıların tuzağına düşerek ev almak için biriktirdiği 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını kaptırdı. Yaşadığı korku dolu anları ve psikolojik baskıyı anlatan Suna Hanım. Hasta yeğenimden haber beklerken aradılar. Panikle telefonu açtım, beni sabaha kadar uyutmadılar, cenazeme bile gitmeme izin vermediler diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Çok kötü zamana denk geliyor. Gelmiş maalesef. Tepe başında efendim. Yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı telefonla arayan şahıslar ellerinde üzerinde başka bir fotoğraf bulunan TC kimlik kartının olduğunu ve adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia etti. Telefondaki şahısların operasyon yapıyoruz yalanına inanan Sakarya saatlerce telefon hattı açık tutularak baskı altında bırakıldı. Sabaha karşı saat 4.30 sıralarında eve gelen 20 yaşlarındaki şüpheliye 35 adet cumhuriyet altını, 72 gram altın ve çeşitli ziynet eşyalarını teslim eden yaşlı kadın, dolandırıcıların bu kez de 3 milyon lira değerindeki evini 2,5 milyon liraya sattırmaya çalışması üzerine durumdan şüphelendi nihayet. Evi de sattırma. Bir tamam diyelim ki böyle bir operasyon yapıyorsunuz. Hani kuyumcu dolandırıcılığı var, adı bu operasyona karışmış da evi niye sattırıyorsunuz abi? Oğlunun ve kendisinin tutuklanacağı tehditleri üzerine dolandırıldığını anlayarak karakola başvuran Sakarya'nın birikimleri yok olurken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmış. Vallahi inşallah yakalarlar. Yine hep aynı yere geliyoruz. Aman dikkat, aman dikkat. Evimi sattırmaya çalıştıklarında dolandırıldı. Bak geliyorlar, altınları maltınları alıyorlar. Kadın fotoğrafını da çekmiş bunların, tepsiye koymuş hepsini. Sonra hala durmuyorlar, evi de bir de ucuz fiyata sattıracaklar ki hani şey çabuk satılsın diye yani. Hani çabuk satılsın, parayı hemen alalım diye. Hani yazıktır, günahtır. Hep söylüyoruz, aman dikkat. Bu oyunlara gelmemek lazım ama yani bu kim bilir kaçıncı haber artık hatırlamıyorum. Kaçıncı uyarı, onları da hatırlamıyorum artık, kaç yıldan beri çünkü. Türkiye'de en fazla tutan dolandırıcılık şekli bu oldu. Bir şekilde birilerini kandırmaya devam ediyorlar.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek, şıklık sizinle.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
5: Kimliğinizi alabilir miyiz?
4: Tabii.
5: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
6: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
4: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
7: İşlem başarılı.
8: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
4: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

söylemeyelim. Biz aracın içinde kalan hırsızı kurtarmak için polisler copla otomobilin camını kırdı. Bırak kalsın öyle. Ya da mesela niye sahibini aramadınız, o da olabilirdi. Öte yandan polisin aracın çalıntı olduğunu ve sahte plaka kullanıldığını tespit etmesi üzerine gözaltına alınan hırsızın özgürlüğü pek de uzun sürmedi efendim. Tamam, araba içinde hapsolmaktan kurtulmuş ama yapacak bir şey yok. Polis acil müdahale biriminin efendim ilk hesabından aracın ön koltuklarını kaplayan camları gösteren bir fotoğraf yayımlayarak Newtown polisinin dün gece şahit olduğu gerçek olay yeri görüntüleri yazıldı. Tabii polisin de halkı ikna etmesi gerekiyor. Abi vallahi olay gerçek ya. Evet abi, hırsızı kurtarmak zorunda kaldık yani. Bir araçta şüpheli bir erkeğin olduğu ihbarı alındı. Adam araçta dışarı çıkamayacak şekilde kilitli bulundu. Copla güzelce kırılan camdan çıkan adam bir kez daha kendini kilit altında buldu. Bu sefer araç çalıntı olduğundan ve sahte plaka kullanıldığından dolayı bir hücreye kondu diyor. Yani araba içinde kalaymış, daha iyiymiş. Şiddet içeren bir gözaltı değildi diyen polis şöyle devam ediyor. Gözaltındaki erkek bizim kendisini araçtan çıkaracağımızın farkındaydı ve herhangi bir cam kesiği olmadan araçtan dikkatlice çıkması için tam itina gösterildi. Sonrasında derhal tutuklandı. Zaten şimdi düşün, araç soygunu yapıyorsun, aracın içindesin yani, kilitli kalmışsın. Etrafında polisler var. Artık hani ne yapacaksın orada yani, gözünü kapayıp. Sosyal medya kullanıcıları hırsızla alay ederken, benim bir kullanıcı X'te yani Twitter'da, Britanya'nın en aptal hırsızına herkes selam dursun. Ne utanç verici, kimse ona kapıları içeriden nasıl açacağını anlatmayı düşünmemiş. Arabada çok bariz biçimde çocuk ve aptal kilidi teknolojisi var diye yazdı. Vallahi bilemiyorum yani, çocuk kilidi varsa o arka koltuğu bağlıyor normalde. Ön koltuğu, hani ön koltuk açılır. Arka koltukta mıydı onu bilmiyorum. Bakayım bir dakika, fotoğrafta yok. O adam ön koltuğu yani, ön koltuktan camı indirmişler. Neyse, belki farklı bir yöntemdir. Benim bilmediğim bir şeydir, olabilir yani. Bilenler yazarsa seviniriz. Böyle bir durum efendim. Hırsızlık yapmaya giriyor, arabadan çıkamıyor. Birisi arabada şüpheli hareketleri yapan birini görünce polise haber veriyor, ihbar ediyor. Polis olay yerine geliyor, bakıyor garibim. Canhıraş şekilde uğraşıyor. Fakat nafile. Yakalıyorlar, camı kırarak yakalıyorlar. Merkeze götürüyorlar ve hapse atıyorlar.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Aşk Dansı radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Reyni burada. Namutenay muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet. Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356-212-6060,
4: 0555-463-77-77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle burada şehitlerimizin emanetlerine veya şehitlerimizin ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde olmadık, olmayacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen şeker soruşturmasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrılırken bazı evraklara da el konuldu açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi gazetede yayımlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin, yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız dedi. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre devlet üniversitelerinin örgün programlarındaki 481.684 kontenjanının 479.392'sine yerleştirme yapıldı. Yalnızca 2.292 kontenjan boş kaldı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devlet üniversitelerinin yurt içi kampüsleri genel kontenjanlarının tamamı doldu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere sürecinin detaylarına değinmeyen Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşmayı yapmayacaklar." dedi.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yazın tadını çıkartmaya devam ettiğimiz güzel bir Ağustos gününde haftanın salısında hayatın ritmine başlıyoruz. Günün iki saatini paylaşıp günü daha serin, daha keyifli hale getireceğiz ümit ediyorum. Peki bu güzel salı gününde yine en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle günü paylaşmak üzere iki saat boyunca ben Rayna mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Beyaz perdeye bakacak olursak merakla beklediğimiz, belki de defalarca başa alıp seyrettiğimiz Karayip Korsanları'nın yeni serisi geliyor mu diye merakla beklerken haberi gördüğüm anda size ulaştırmak istedim. Johnny Depp, Karayip Korsanları'nın 6.sında Jack Sparrow'u canlandırmak için kolları sıvamış bile. Serinin 82 yaşındaki yapımcısı yeni film üzerine Johnny Depp'le görüştüklerinin haberini duyurmuş bile. Senaryo üzerinde çalıştıklarını umarım gerçekleştirebiliriz dediğini de hatırlatmış olayım. Kaptan Jack Sparrow karakteriyle Johnny Depp yeniden karşımıza çıkacak. Bakalım yeni film beklentinin üzerine çıkabilecek mi? Zira bir sonraki bölümde Margot Robbie'nin de başroller arasında yer alacağı söyleniyor. Merakla bekliyoruz. Hali hazırda görüşmeler devam ediyor. Çekim başladığı vakitte haberdar edeceğim sizi tabii.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi zaten. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel
1: oluyor.
0: Çok
1: güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: ben. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodumu. Ben
1: kalmış
0: doğrulama da. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.

Şimdi eskiden bu kadar her şeyi çok fazla ince eleyip sık dokumazdık. Arkadaşlarla, eşle, dostla oturur, dertleşir, sohbet eder. Sonrasında var mı bir isteğin deyip ayrılırdık. Şimdikiler ne diyorlar? Aman tramvanı bana boca etme. Yani o kadar fazla her şeyin altında bir şey aramaya başladı ki yeni nesil. Sosyal medya yüzünden bence, çünkü son zamanlarda sosyal medyada sıkça duyduğumuz bir mevzu var. Tramva dumping, tramvayı boca etme mevzusu. Dertleşmek, karşımızdakini duygusal olarak ezmek arasındaki ince çizgiyi yeniden belirlemek gerekir diyorlar. Oysa ki bana sorarsanız arkadaşlarınızla dertleştiğinizde öyle her şeyi ince ince düşünmemek gerekiyor. İçinizden geldiği gibi arkadaşınıza, dostunuza içinizi dökebilir, yaşadıklarınızı anlatabilirsiniz. Tramva boca etmek değil bu, dertleşmek. Bir nevi birbirinizin psikoloğu olabilmek, bir nevi duymak istediklerinizi duyabilmek aslında. Siz dertleşmek deyin, sosyal medyada tramva boca etmek desinler, onlara da çok kulak asmayın.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Uykumuzu alamadığımız zamanlarda uyanabilmek bir eziyet haline geliyor. Ama tabii ki uyanabilmenin pek çok yolu var. Mesela sevdiğiniz şarkıyı dinlemek. Hayatın ritminde sevdiğiniz şarkıyı dinlerken içtiğiniz kahveden daha hızlı uyanıyorsunuz. Radyonuz açık olsun. Ha bir de bir elma yiyebilirsiniz. Evet, o da kahveden daha iyi geliyormuş. Peki bilim insanları kalbi koruyan günlük kahve miktarını belirlemiş hanımlar beyler. Yani uyandıktan 1-2 saat sonra içilen kahvenin iyi geldiğini biliyoruz. Evet, ama kaç fincana kadar izin var? Günde 3 fincana kadar izin vardı. Yapılan yeni araştırmalarda günde 5 fincana kadar kahve içmenin kalp hastalığı ve felç riskine karşı koruyucu olabileceğini ortaya çıkartmışlar. Yüksek dozlarda kafein tüketiminden tabii ki kaçının diyorlar ama 5 fincanda bana sorarsanız gayet yüksek bir doz. Kişiden kişiye değişkenlik gösterse de siz onların 5 fincan dediğine bakmayın. Hem kahve kıtlığı kapıda hem de yüksek dozda kafein almamaya gayret edin. Kaygılarınız tetiklenmesin. Siz en güzeli radyonuzun sesini açın. Size bir fincan kahveden çok daha iyi gelen şarkılarla devam edin güne.

Müzik dünyasından hep yeni şarkı haberleri veriyorduk. Bu kez farklı bir haberle devam edelim. Berkay Şahin üçüncü kez baba olacağının müjdesini verdi ve kızın adını ilk kez açıkladı. Özlem Ada Şahin ve Berkay Şahin üçüncü kez anne baba olmaya hazırlanırken önümüzdeki çarşamba günü kızını kucağına alacak olan ünlü şarkıcı konser öncesinde heyecanını basın mensuplarıyla paylaştı. Kızlarına Mihre adını vereceklerini ilk kez paylaşmış oldu. Sağlıkla kucaklarını alsınlar diyelim. Sağlıklı uzun ömürler dileyelim biz. De hayatın ritmi ailesi olarak üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Berkay bu müjdeli haberi de konser öncesinde vermiş. Ben de size ulaştırmış olayım. Peki hayatın ritminde olursa kulağınız günün en güzel, en keyifli, en müjdeli haberlerini veriyoruz.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Gün içinde çok fazla dijital dünyada vakit geçiriyorsanız, amaçsızca sosyal medyada geziniyorsanız eğer dijital obeziteye yakalanmış olabilirsiniz. Buna dijital obezite diyorlarmış aslında. Gün boyunca amaçsızca sosyal medyada dolaşanlar, bir şeyleri kaçırma korkusuyla sürekli telefona yönelenler, gereğinden fazla dijital dünyanın içinde boğulanlar veri kalorisi yükleniyormuş fazlasıyla. Bu da dijital obeziteye sebep oluyormuş. Herhalde düşünmüşler, obezite deyince insanlar kaçınır, en azından kilo almak gibi düşününce belki ara verirler diye düşünmüşler bence. Siz de öyle düşünün ki sosyal medyaya, dijital dünyaya biraz ara verin. Hiç değilse kaçırma korkusuyla değil de zaman zaman kontrol etmek amaçlı sosyal medyaya uğrayabilirsiniz ama bütün gününüzü amaçsızca harcamayın. Bir de takip ettiğiniz sayfalar da önemli tabii, her zaman söylediğim gibi size faydası olan sayfaları takip ettiğinizde de boşa vakit harcamamış olursunuz. Peki sosyal medyada en sevdiğiniz, size en faydası olan sayfelerde dolaşmayı ihmal etmeyin diyelim.

0: Sıcaklık bu hafta yükselecek dedi meteoroloji. Gitgide yükselmeye devam eden yaz sıcaklarında Ağustos bitmeden yine yazın en sıcak günlerini yaşayacağımızı söylüyorlar. Fakat sıcaklık deyip geçmemek lazım. Isı artışının 1-2 derece bile olsa vücudu fazlasıyla olumsuz etkilediğini bilmek lazım. Özellikle yüksek nemin, aşırı sıcakların kalp damar sağlığı üzerinde pek çok ciddi riskler oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, sıvı ve mineral kaybının yanı sıra damarlarda genişlemeye sebep olan sıcak havanın kan basıncında ani düşüşlere ya da dalgalanmalara zemin hazırladığını, tansiyon problemleri yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Bu yüzden sıcak havalarda kendinize biraz daha fazla dikkat etmekte fayda var demişler. Su tüketimini mutlaka arttırın.
1: Saat 14. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yozgat ortalama kira 12.714 TL ile Türkiye'de alt sıralarda yer alırken Tokat 16.345 TL ile 29. sırada bulunuyor. Kira farkı %28, 6'yı buluyor. Samsun Kavak'ta Tokat plakalı otomobil İstanbul plakalı araçla çarpıştı. İki araç yoldan çıktı, 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İsrail basını Türkiye'nin Mısır ile ekonomik ve askeri işbirliğini artırmayı hedeflediğini, Mekke Anlaşması'na Mısır'ın 4. ülke olarak katılabileceğini ve 15 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu aktardı. Anthropic'in yapay zeka yöneticisi Luna, 23 vardiyanın 17'sine geç kalan çalışan için işten çıkarma önerdi. Andon Labs şirketi nihai kararı insanlarla verip hukuki süreçlerde yapay zekanın rolünü tartışmaya açtı. Bursa'da Hasan Akın makas atarken kontrolünü kaybedip refüje çarpınca ağır yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti fakat Akın yaşamını yitirdi. Yanındaki Ömer Kağan'ın hayati tehlikesi sürüyor. Polis kazayı inceliyor. İstanbul, Afrika ve Basra kökenli iki sıcak hava dalgasının etkisi altına girerek 35 dereceyi aşan sıcaklıklarla karşılaşacak. Poyraz etkisiyle yaz ortası serinlik sona ererken sıcaklıklar 10 gün yüksek seyredecek. Türksat'taki frekans değişikliğinde kanallar kumandadan kolayca yeniden yüklenebilirken bazı teknik servisler basit ayar için 1000 lira talep ediyor. Servise gerek kalmadan uydu ayarlarını yapmak mümkün oluyor. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesi forvet hattını iki adayla güçlendirirken kanat transferinde Rashford, Martinelli ve Leao için çalışmalarını sürdürüyor. Bruno Fernandes, Manchester United'dan gelen maaş artış teklifini reddetti. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Kariyerinde 327 maçta 107 gol attı. Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Karşıyaka, Altınordu'dan başarılı orta oyuncu Elif Erkoç'u 2026-2027 sezonu için renklerine bağladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 93 kuruştan, gram altınsa 6760, 4 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta hava parçalı bulutlu olacak ve hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Sıcak havalardan bahsettik. Sıcak havalarda uyuyamadığımızdan da bahsediyoruz aslında. Tabii kaliteli uyku sadece dinlenmek için değil, hem vücudumuzun hem de beynimizin kendini yenilemesi için oldukça önemli. Uzmanlar özellikle 7 ila 9 saat arasında kaliteli, kesintisiz bir uykunun yetişkinlerde vücudu yenileyebildiğini söylüyorlar. Fakat işte sıcak havada öyle kesintisiz uyuyamıyoruz. Özellikle sıcak havalarda uyku kalitesi düşüyor. Sağlıklı bir uykunun başlayabilmesi için vücudun iç sıcaklığının 1-1,5 derece kadar düşmesi gerektiğini söylüyorlar. Sıcak havada o vücut sıcaklığı düşmediği için bir türlü kaliteli uykuya geçemiyoruz. Mümkünse ortamı havalandırın, oda sıcaklığını düşürün, uykuya dalmadan 1-2 saat önce ortamı uykuya hazırlayın diyorlar. Keşke yapabilsek diyenler vardır aranızda biliyorum. Ama sıcak havalarda da kesintisiz uyuyabilmenin yolları var. Daha önce bahsetmiştim biliyorsunuz. Özellikle vücut sıcaklığınızı 1-1,5 derece kadar düşürecek bir duş alıp yatağa girebilirsiniz. Sizi serin tutacak çarşaf ve yastık seçebilirsiniz. Ortamı havalandırın dediğim gibi, uykuya dalabilmek için de tabii ki yediklerinize, içtiklerinize de gün boyunca dikkat edin. Tabii bir de sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Kulağınız hayatın ritminde olursa gününüz daha güzel devam eder. Mutlu salılar.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

bir süredir müzik magazin dünyasında Ece Seçkin'in bebek bekleyip beklemediği konuşuluyor. Hakkındaki iddialara henüz resmi bir açıklama yapmasa da Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etmiş. Öyle ki söylenenlere göre 4 aylık hamile olduğu iddia edilen Ece Seçkin, doktoru tarafından uçuş yasağı getirildiği için konserlerini peş peşe iptal etmiş, seyahat edemiyor, evde dinlenerek geçiriyormuş zamanını. Ekibinin açıklamasında kendi sosyal medya hesabından paylaştığı Ece Seçkin, kararın gerekçesini şu sözlerle duyurdu. Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir şov izlemeyi hak ettiği inancıyla %100'ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açık hava konserlerimizi bu senelik ara veriyoruz. Daha tempolu, daha güçlü, dans dolu, nice performansta buluşmak üzere, anlayışınıza teşekkür ederim demiş ama hali hazırda sebebini söylememiş. Bakalım yakında gelir mi? Umarım o güzel bebek haberini Ece Seçkin'den de alırız.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

geçmişe böyle ufak bir yolculuğa çıkartmak istiyorum ama bu kez şarkılarla değil. En mutlu olduğunuz anı düşünmenizi istiyorum. Özellikle sevgili hanımlar. Neden? Çünkü kadınların genelde 40 ila 50 yaşından sonra 40 ile 50'li yaşlarda daha mutlu olduğu ortaya çıkmış yapılan bilimsel araştırmalarda. O halde şöyle söyleyelim. Kadınlar 40'ından sonra daha mutlu oluyorlarmış ama neden? Çünkü artık kimsenin ne düşündüğünü 40'lardan sonra umursamıyormuş pek çok kadın. Öyle mi? İnsanlardan beklentiyi azalttığımız yaşlara giriyormuşuz 40'lardan sonra. Aynı zamanda hormonal olarak da özgürleştiğimizi söylüyorlar. Herkesi memnun etme çabası yerini daha bir içsel huzura, daha bir öz kabul sistemine bırakıyormuş. Sevgili hanımlar, en mutlu olduğumuz yaş 40'lardan sonraymış, merak etmeyin. Hali hazırda daha ulaşmadıysanız 40'lara, daha yaşanacak güzel günler var önünüzde diyeyim. En azından gelecek güzel günlerin bizi beklediğini hatırlatmış olayım ama tabii anın tadını çıkartmayı da ihmal etmeyin.

Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.

0: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542-570-4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam.

0: Nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Yazın sonuna doğru yaklaşıyoruz, günlerden salı. Yani düşündüğümüz vakit diyet yapmamız gereken bir zaman diliminde değiliz. Genelde pazartesi başlıyoruz, bahar aylarında yapıyoruz diyeti. Ama siz kendinizi şimdi hazır hissediyorsanız şimdi başlayabilirsiniz sağlıklı beslenmeye. Adını sağlıklı beslenme koyduğunuzda daha kolay adapte olacaksınız. Ama eğer amacınız zayıflamaksa, ne kadar yediğiniz, ne yediğiniz değil, aynı zamanda hangi saatlerde yediğiniz önem taşıyormuş. Geçtiğimiz Mart ayında sonuçlanan bir araştırmada, bilimsel bir derlemede obeziteye sahip olan bireylerin günlük beslenmesinin 8-10 saatlik bir pencerede toplanmasının metabolik sağlık ve sürdürülebilirlik açısından daha dikkat çekici sonuçlar verdiğini ortaya çıkartmışlar. Yani özellikle günün erken saatlerinde beslenmek için kendinize vakit ayırırsanız, gece geç saatlerde yemek yemezseniz daha sağlıklı kilo veriyorsunuz diyorlar. Zayıflamak isteyenler saatlere de dikkat etsinler, yemek yedikleri saatlere de dikkat etsinler, çünkü kilo vermek sadece belli başlı mevzularla oluşmuyor. Oldukça kapsamlı bir yolculuk. Zayıflama diyet uygularken akşam en geç kaçta yediğiniz, sabah kaçta kahvaltı ettiğiniz de önemli. Sabah 8 ila 10 civarında başlayıp akşam 18'e kadar yemek yemeyi tamamlamış olmanız gerekiyor. Unutmayın, bu saat dilimleri arasında beslenme düzeninizi oturttuğunuzda daha sağlıklı kilo vereceğinizi söylüyorlar. Bir de böyle deneyelim bakalım.

Güzel bir Ağustos gününde haftanın salısında günün iki saatini hayatın ritmiyle paylaştık. Bugün de yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Şimdilik ben Rayna mikrofon başından ayrılıyorum. Bugünlük size hoşça kalın diyorum ama yarın yine güzel haberlerle. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor. Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alındı. Düzenleme kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının önü açılırken, bakıma muhtaç gazilerin ödemeleri ve muharip gazilerin sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin organize suç yapılanmalarından farklı yöntemle hareket ettiğini belirterek, güvenlik birimlerinin tem daire başkanlıklarının da yeni nesil suç örgütleri yapılanmalarıyla mücadelede görev alacağını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken, kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bariyerlere çarparak uçuruma devrilen yolcu minibüsünde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde 2 tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantaj elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Çalışırken de en iyisi radyo sinerji.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oldu.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
0: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
6: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.
0: Pop 20 ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
6: 5 numara.
8: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
7: 4 numarada Asil Gök, Ne Oldu Böyle?
6: 4 numara.
9: Ne oldu böyle? Bana bir kez doğru söyle.
7: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
6: 3 numara.
10: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
7: Hadise Ara Beni 2 numarada.
6: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlat.

0: Burası İyi Müzik devam ediyor.
1: Maksimum Müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: yapmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Profesör Doktor Ali Kasap için Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye protokol ve sivil toplum temsilcileri katılarak son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Karadeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Olta balıkçıları palamut ve hamsi ile bol balık sezonuna umutla hazırlanıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Nüfus Politikaları Kurulu gündemine yeni emeklilik düzenlemesi geldi. Yarı zamanlı çalışan sözleşmeli personel eksik primlerini sonradan ödeyerek emeklilikte prim kaybı yaşamayacak. Düzenleme 400 binden fazla kişiyi ilgilendiriyor. Diyarbakır Lice'de 41 AFM 446 plakalı minibüs Kara Hasan Mahallesi'nde devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörle mücadele daire başkanlıklarının yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede görev alacağını açıkladı. Bu örgütler klasik mafyadan farklı, teknoloji kullanarak, şiddet ve korku yayarak faaliyet gösteriyor. Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy ÖSYM başkanlığına atanırken kamu kurumlarında ve üniversitelerde birçok yeni atama gerçekleşti. Yeni rektörler ve büyükelçiler görevlerine başladı, bakanlıklarda kritik değişiklikler uygulandı. TürkSat frekans değişikliği sonrası kanalları kumandadan birkaç adımla yeniden yükleyebilirsiniz. Bazı teknik servisler ise basit uydu ayarı için 1000 lira ücret talep ediyor. Servis ihtiyacı olmadan ayar yapılabiliyor.
1: Spor.
2: Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Julian Alvarez'in takımın en önemli hücum oyuncusu olduğunu söyleyerek onun etrafında bir takım kurmaları gerektiğini ifade etti. Jadon Oosterwolde'nin menajeri Jos Blackburn, Fenerbahçe ve Lyon'la transfer görüşmeleri yapıyor. Oğuz Aydın ise Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Nikola Kalinic, Fenerbahçe kariyerini sonlandırdıktan sonra Kızıl Yıldız'da yardımcı antrenör olacak, antrenörlük eğitimine başlayacak. Fenerbahçe'den duygusal veda mesajları yayınlandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 92 kuruştan, gram altınsa 6764 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 31 derece olurken hafif yağışlı gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak ve hava genellikle güneşli olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 29 dereceye çıkacak ve hava açık ve güneşli seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek, şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: şu an Kokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Kokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat Bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Kerim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

0: Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunda tanımlanan kurulun kurulduğunu belirterek, kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz, dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların asgari ücretin altına düşmemesi yasal güvenceye alındı. Düzenleme kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının önü açılırken, bakıma muhtaç gazilerin ödemeleri ve muharip gazilerin sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında fethi kabir kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir, dedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Fransa ekibi Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Camiamızın ve taraftarımızın uzun zamandır en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika var. Biz maç maç gideceğiz. Bugünkü maçta avantajı elde etmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimiz doğrultusunda güzel bir başarı elde ederiz," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunas Žalgiris'le oynayacağı maçlar öncesi Dusan Vlahovic'i UEFA listesine ekledi. Süper Lig'in ilk haftasında Samsun Spor kendi sahasında karşılaştığı Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Ayrıca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim masraflarını üstlendi. Balçık, Göktuğ Alımcı'yı sezon boyunca iç saha ve deplasman maçlarında da ağırlayacaklarını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.803 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 90 kuruş, euro 55 lira 49 kuruş, sterlin 64 lira 93 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 7 sent, bir bitcoin 64.382 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle, Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde, Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya.

Çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
1: Radyo Sinerji.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Profesör Doktor Ali Kasap için Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye protokol ve sivil toplum temsilcileri katılarak son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Karadeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Olta balıkçıları palamut ve hamsi ile bol balık sezonuna umutla hazırlanıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümünü yeniden incelemek için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı mezarını açma kararı aldı. Alihan Kuriş ve 31 kişi tutuklandı, operasyon devam ediyor. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılığa verdiği ek ifadede Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için kendisinden 15 milyon euro, 5 milyonunu havale yöntemiyle istediğini öne sürdü. Uzmanlar, nişasta bazlı şeker içeren paketli gıdaların karaciğer yağlanması ve obeziteye yol açtığını anlatarak, özellikle çocukların ilk 2 yıl boyunca bu gıdalardan uzak durmasının önemini vurguluyor. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadeye çağrıldı. Soruşturmada kayıt dışı satış ve finansal hareketlik inceleniyor. Bursa'da Hasan Akın makas atarak araç kullanırken kontrolü kaybedip refüje çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akın hayatını kaybetti. Yanındaki Ömer Kamil'in durumu kritik. Kaza polis kameraları tarafından kaydedildi. Spor. Fenerbahçe'de Jadon Oosterwolde'nin menajeri İstanbul'a gelerek geleceği için görüşmeler yaptı. Oosterwolde sakatlığına rağmen sözleşme uzatmak istiyor. Edson Álvarez, West Ham United'dan ayrılarak Real Sociedad'a transfer olmak üzere. Maaşından indirim yaparak İspanyol takımında forma giymek için izin istiyor. Fenerbahçe'de 18 maçta oynadı. Beşiktaş teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteğiyle Kasımpaşa'nın Yasin Özcan için kiralama teklifini reddetti ve genç futbolcunun takımda kalmasını sağladı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 93 kuruştan, gram altınsa 6765 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 31 derece olurken hafif yağışlı gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak ve hava genellikle güneşli olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 29 dereceye çıkacak ve hava açık ve güneşli seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Aldı mı? Kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki hülya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, iki de maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George versene borç, olmaz Michael.

Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay. Vay canına vay. Monitörün arkasından çekil. Ha. Hey George.

0: Karnede zayıf var. Hap yutup çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Kuştu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Hiçbir zaman affetmedim.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
1: Vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: dönmüş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım

ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: ücretinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
2: 0555-463-7777.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel eserleriyle bugün yine karşınızda olacağız. Güzel ve keyifli bir çalışmaydı geride bırakmış olduğumuz. Şimdi de Seniha yorumuyla devam ediyoruz.

Sevgili dostlarımız, bugün de çok şükür diye başladıysak güne ne mutlu bizedir. İnşallah gün güzelliklerle ve şükürle devam eder. Güzel bir eserle daha devam edelim şimdilerde. Yeşim Salkım seslendiriyor bu çalışmamızı.

0: üzerine. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Türk sanat müziğinin, unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Gün içerisindeki güzellikleri sanat müziği eserlerimizle beraber birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. En güzel eserler radyomuz farkıyla kulağınızda olmaya devam ediyor. İzel yorumundan güzel bir sanat müziği eseri paylaşacağız şimdilerde.

Sevgili dostlarımız, sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programı devam ediyor. Gönül Yazar yorumundan güzel bir sanat müziği eseriydi son olarak paylaşmış olduğumuz ve şimdilerde Yılmaz Morgül'ü ağırlıyoruz programımızda.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Sevgili dostlarımız, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zamanı iyi kullandık, doğru değerlendirdik ve şarkılarımızı elimizden geldiğince yetiştirmeye çalıştık. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın. Hayırlı günler.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: ağlarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Bir gün gideceğim buradan, kimse bana kızmasın. Ben memnunum bu hallerden, kimse gönül kalmasın.